0: Direkt dub, idol hub, enterre gitol, enterre gitol, isul hum, isel drip, enterre gitol.
1: Nel serregnal, emterre gitol tel.